İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum.

buraya neden yatırdıklarını biliyor musun? Seni sevmekten, seni sevmekten, seni sevmekten bir tane. Belki dağlarda şırıl şırıl akan dereleri, denizleri ve o gölleri severdim sevgilim. Halbuki şimdi paslık karyola demirleri, hademeler, elleri iri iri ve o dertli.

yatacak kadar, bilmeyecek kadar yok olabilir mi? Teşhis bu. Ama ben seni bilmeyecek kadar nasıl yok olabilirim? Sesini ve doğayı unut.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil.
1: Önce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo Sahil'de.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak ipleri.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Lezzetin adresi ayağıda değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
1: inansa, hayat bayram olsa. Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil 24 saat kesintisiz enerji.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
5: Yerel gündem.
6: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Ya ara beni, ara da bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılık.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552-244-0572 ve 616-8899 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
6: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
7: Reklamlar bitti.
8: Reklamlar.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır ve daha da güzel geçer. Haftanın tam ortasından sesleniyorum. Yavaş yavaş Haziran ayının da ortalarına doğru geldik. Günler birbirinin hızını kesmeden kovalıyor iken biz bugün zamanı durduracağız. Neden? Çünkü birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek yolculuğumuza. Hemen selamlarımızı yollayalım. Sonrasında geri planda kalmak istiyorum. Biraz şu güzel şarkıların tadını çıkaralım. Efendim şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimiz en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. Ve birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek. Sizlerin de dinlemek istediği şöyle Özlem Hanım şu şarkıyı çalsanız da şu hatıralarımı tekrardan bir düşünsem, şöyle gözlerimi kapatsam. Tabii ki çalışanlar gözlerini kapatmasınlar, Allah korusun. Anılara tekrardan dönmek istiyorum, o güzel hatıraları tekrardan yaşamak istiyorum diyorsanız 0532 492 50 95 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. O zaman Özlem'le rengarenkli nostalji köşesine hoş geldiniz.

Efendim, sıradaki şarkımızı tüm en gözde döner restoran çalışanlarına hediye ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

programımız Engöz'de Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'de de artık biliyorsunuz paket servis seçeneği başlamış bulunmakta. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numaralarından ya da çeşitli yemek uygulamalarından siparişlerinizi oluşturup evinizde bu güzel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz ya da iş yerinizde.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.
9: Efendim, yolculuğumuzu Ebru Yaşar ile dönüş yaptık.
10: Düştük kalktık çoğu zaman.
9: Programımız en gözü döner restoran sponsorluğuyla devam ediyor. Mesaj gelmiş az önce, slow şarkılar çalmayacak mıyız diye. Bir iki şarkı sonrası slow şarkılar da yayında olacak. Tabii ki çalacağız. Slow çalacağız, hareketli çalacağız birazcık da. Teoman'dan, Şebnem Ferah'tan çalacağız. Merak etmeyin, her türlü müzik teline, müzik tadını yaşatmak istiyorum nostalji gününde sizlere.

Efendim, en gözde denen restorantta kebap satışları da başladı biliyorsunuz. En gözde denen restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 numarasından evinize paket servis de yaptırabilirsiniz. Vermiş olduğum adresten gidip taze taze sıcacık böyle fırından çıkar çıkmaz dumanın üstünde bir şekilde de tüketebilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor.

0: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Efendim, yavaş yavaş geçtik slowlarımıza. 11 reklamlarına kadar şöyle birazcık birkaç tane slow şarkı çalacağım istek üzerine. Doğuş yalnızım diyecek ve birbirinden güzel sizler için slow şarkılar seçtim. Bir iki tanesi istek. O zaman herkese iyi dinlemeler, çünkü bu şarkıların arasında şu an benim sesimin çok da iyi gideceğini düşünmüyorum. Ama yer ve mekan müsait ise bağıra bağıra eşlik edebilirsiniz. Zira mikrofon arkasında ben birazdan öyle yapacağım.

Efendim Soner Arıca sen giderken diyecek. Programımız en gözde denen restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı da bir istek şarkısı. Osman Bey'den çok sevdiği eşi Fatma Hanım'a armağan olacak.

Efendim, reklam öncesi son şarkımızda Esra Hanım'ın isteği. Esra Hanım da Sezen Aksu'dan şöyle güzel duygusal bir şarkı çalar mısın Özlem Hanım demiş. O zaman bu şarkı tüm Sezen Aksu hayranlarına ve Esra Hanımcığım size armağan olsun. Şarkı bitiminde 11 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: En iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfezin temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfezin sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
5: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
5: Radyo Sahil Haber.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, ikinci saatimize Tarkan ile geçiş yaptık. Saatlerimiz 11.09'u gösteriyor. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına, radyolarını yeni açanlar varsa aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve size armağan olsun. İyi dinlemeler.

Efendim, Blue Diamond'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca altın fiyatları düştü biliyorsunuz ki. Düğün dernek yapacak olanlara ya da düğüne derneğe gidecek olanlar takılarınızı altın fiyatları yükselmeden almanızı tavsiye ederim. Ayrıca Blue Diamond Ala'da son çıkan yeni modeller uygun fiyatlara sizler için raflarda yer alıyor. Sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Zira çok güzel modeller uygun fiyatlara geliyor, kaçırmanızı istemem. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim Ağa'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa.

Efendim, Teoman'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Çoban Yıldız'ı diyecek. Şahsım adına ben Teoman'ı gerçekten çok seviyordum. Hala şarkılarını seviyorum gerçi. Bizim jenerasyonun tüm Teoman hayranlarına armağan olsun bu şarkı. Tabii ki bana da.

0: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 05 72 ve 616 88 99 adres: Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C, Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
6: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
7: Reklamlar bitti.
8: Radyosahil.com.tr.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Tam 95'te.
10: Radyo Sahil.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
12: Rengarenk.
9: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Reklamlardan İsmail YK ile dönüş yaptık. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gidiyoruz. Blue Diamond Ala'daki kampanyaları unutmayın, atlamayın. Çok güzel fiyatlar, çok güzel takılar ve aksesuarlar mevcut. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Nuruş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

Efendim programımızı Blue Diamond Hala sponsorluğunda kapatıyorum. Blue Diamond Hala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Hala. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla bereketle kalın. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Reklamlar bitti.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: soy la.
1: Narco.
2: Ne yaptığını bilmesen de kalmanı istiyorum, sürekli git desen de sana çok değer veriyorum bebek. Sana bile etmesem de.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve körfezin doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
0: Radyo Sahil Haber.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlığınız, huzurunuz yerindedir. Vallahi diğer şeyleri ne yapıyoruz? Çok fazla kendimizde tutmuyoruz. Efendim Seyir Kafe restoran sponsorluğunda açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Ben şarkılarımı seçtim ama mutlaka sizin de dinlemek istediğiniz şarkılar, armağan etmek istedikleriniz vardır. Ne yapıyoruz? Parmakları çalıştırıyoruz. 0532 492 50 95 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Haydi bakalım, programın ilk şarkısı tabii ki hepimize gelsin.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra Fulde Nuras'la devam edeceğiz. Radyolarınızın konuğu. Efendim 15'e kadar sizlerleyim. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz var ise 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Bu arada şunu da anons etmek istiyorum. Biliyorsunuz halk oyunları sevdalısıyım. Ve bir sene boyunca gerçekten çok emek harcadık. Çok güzel bir yöre çıkardık. Mardin yöresi oynayacağız. Tabii sadece bu bizim yöremiz olmayacak, bizim oyunumuz olmayacak. Dans severleri yarın akşam Açık Hava Tiyatrosu'na, Ali Ağa'daki Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'na bekliyoruz. Şahane bir dans gecesi olacak. Bugün de müzik gecesi var. Yine ASEV'in kursları var biliyorsunuz, yıl boyunca. Bütün öğrenciler gitti, emek sarf ettiler. Lütfen hiçbirimizi yalnız bırakmayın. Her akşam bir program var. Bu akşam müzik programı var. Yarın akşam da dans programı var. Diğer geceleri de mutlaka öğrenip size söyleyeceğim. Ama yarın da hem ASEV öğrencilerin hem de beni yalnız bırakmayın lütfen. Ben de oynayacağım çünkü. Ama şimdi Fulde Nuras'la devam edelim.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar sizi bekliyor. Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restoran'da şimdiden rezervasyon yaptırın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra Murat Alpüs'ü sevgilim diyor, sonra ama çok kısa bir reklam. Reklamların ardından tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Willkommen. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Tam 95'te Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Devam ediyoruz tabii ki şarkılarla ruhumuzu beslemeye devam edeceğiz. Hayata dair konuşmaya devam edeceğiz. Ama sizlerin de istek şarkıları, armağan etmek istedikleriniz var ise lütfen mesaj atın. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Aleyna Tilki, sen olsan bari.

Efendim hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar. Yanında da sıcak soğuk içecekler. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Gerçekten birbirinden lezzetli menüleriyle Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant. Şahane bir deniz manzarası da size eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, şimdi size 100 yaşındaki kaplumbağa Diego'dan bahsedeceğim. Bu kaplumbağa pek yaramazlık yapmış ama güzel yaramazlık yapmış. 800 yavrunun babası olmuş. Efendim, bir dönem Galapagos adalarında bu kaplumbağa türünden geriye sadece 14 birey kalmış. Bakın, 14 birey. Yani aslında doğayla birlikte birçok hayvanı da katlediyoruz. Yok olmak artık bir ihtimal değil, neredeyse kesin bir sondu. Sonra Diego isimli bir erkek kaplumbağa koruma programına alınmış. Yıllar içinde yapılan gözlemler ve genetik analizler şaşırtıcı bir sonucu ortaya çıkarmış. Doğan kaplumbağaların büyük bir kısmı Diego'nun soyundan geliyormuş. Toplamda yaklaşık 800 birey. Abi, kaç tane anneden acaba bu 800 birey? Sonra bir zamanlar yok olmanın eşiğine gelen tür yeniden çoğalmaya başlamış. Diego tek başına türü tabii ki kurtarmadı. Tabii bir de onların anaları var, yani onları da atlamamak lazım, 800 çocuk. Ama bu hikayede en büyük genetik katkılardan birini veren birey olmuş. Bazen bir türün kaderi tek bir bireyin devam ettirme başarısına bağlı olabiliyor. Vallahi gördük. Bak, duyduk, işittik. 800 çocuğu hayırlı olsun Diego'nun. Ne diyelim ama türü kurtarmış vallahi. Zoru da başarmış yani.

Düşman gönder gelsin. Rest rest düşmanıma. Rest rest düşmanıma. Rest rest düşmanıma. Rest rest düşmanıma. Rest rest düşmanıma. Rest rest düşmanıma. Rest rest düşmanıma. Rest rest. Patates eder adamı bu lirik. Bizde rapin her türlüsü genetik. Duyar kasar ama işi politik. Şşş, durum biraz kritik.

0: düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz. Şahane bir mekan gerçekten, doğa parkının içinde doğayla iç içe deniz manzarası size eşlik ediyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Seyir Kafe Restoranta, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Bazen saçmalıyor insan, bazen bilemiyor kıyla.
3: Efendim, ilk bölümün son şarkısı İrem Derici'den gelecek. Seni çok seviyorum diyecek. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümü noktalıyorum. Sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından tabii ki daha bir saatimiz var. Dolu dolu bir saatimiz var. Şarkılar dinlemeye, hayata dair konuşmaya devam edeceğiz. Ama yine bir hatırlatma. Efendim, ASEV'in yıl sonu gösterileri devam ediyor. Açık Hava Tiyatrosu'nda valla her akşam bir program var. Bu akşam müzik programı var. Yarın akşam da tabii ki ben sahnedeyim. Yarın evet ben de sahnedeyim. Şaka yapmıyorum. Biliyorsunuz halk oyunlarını çok seviyorum. Halk oyunları gönüllüsüyüm. Yarın da dans gecesi var. Ve biz de ekip olarak çıkacağız. Çok güzel bir yöre hazırladık. Az önce söyledim ama bir daha söyleyeyim mi? Hadi Mardin yöresi oynayacağız. Ama bunun dışında çok güzel dans grupları seyredeceksiniz bizim dışımızda. Yarın akşam o zaman ne yapıyoruz? Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz efendim. Hem beni hem de tüm dansçıları yalnız bırakmayın. Dediğim gibi bugün de müzik kurslarının gecesi var. Onları da yalnız bırakmayın. Valla işte bol bol eğlencesi de ücretsiz, bedava gidin. Böyle şarkılarla, işte danslarla, onlar da böyle ruhumuzu besleyen şeyler. Gidin ruhunuzu besleyin. Böyle atmosfere bırakın kendinizi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Bu sabah erken. Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 14.02.15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Dinlemek istediğiniz şarkılar var ise ya da armağan etmek istedikleriniz lütfen mesaj atın. Şahane bir şarkıyla döndüm. Valla her gün bunu kendimize hatırlatmamız lazım. Hayat bir gün, o da bugün diyor. Çok seviyorum bu şarkının sözlerini, özellikle şurasını. Hayat bir gün, o da bugün. Vallahi böyle yaşayın. Gerçekten yani bazen çok şeyi kafaya takıyoruz. Kendimizi çok üzüyoruz. Yaş aldıkça da öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam ediyoruz tabii ki. Ay şarkıyı rezil ettim galiba. O kadar çok konuştum ki üstüne. Merak etmeyin, tabii ki boşalacağım. Hepimize gelsin hadi. Sabah erken.

yaparsak. Efendim, şimdi yine çok ilginç bir bilgiyle devam edelim. Stetoskop. Şimdi bunun mucidi, önceden böyle çok, tabii bu bulunmadan önce stetoskop göğsüne kadınların böyle dayayarak kulağını dinlerlermiş. Tabii bu da çok çirkin bir şey değil mi? Sonra düşünmüş, taşınmış, ne yaparım? 1816'da Fransız doktormuş bunu bulan. Ne yapmış? Bir böyle gazete kağıdını rulo yapıp işte göğsü dinlemek için göğse koymuş. Sonra bir bakmış ki hani işe yarıyor. Yankı yaparak geri geliyor sesler. Tabii ki bu şekilde stetoskop icat edilmiş. Vallahi yokluklar, zorluklar, bak işte nelere kadir değil mi? İnsan isteyince, iyi ki bilim insanları tabii ki var. Çok güzel istedikleri zaman da böyle şeyler bulabiliyorlar. Günümüzde de gerçekten böyle icat yapacak insanlara da destek olmak lazım. Çünkü niye? Bilim önemli.

Efendim şimdi pandemiyle birlikte böyle uzaktan çalışma diye bir şey girdi hayatımıza. Şimdi yeni nesil gençler de hep böyle uzaktan çalışma dediğimiz işte evden çalışayım, laptopumu alayım, Türkiye'yi gezeyim, dünyayı gezeyim o kafadalar artık. Böyle gidip sabah 8 akşam 6 7 çalışmak istemiyor çoğu genç. Ama bakın gelin görün ki yeni bir araştırma uzaktan çalışmanın insanları daha yalnız ve daha mutsuz hale getirdiğini öne sürüyor. Acaba gerçekten böyle mi? Hani bir beyin jimnastiği yaparsan en azından bir böyle işe giderken sabah kalkıyorsun, giyiniyorsun, işte topluluk içine çıkıyorsun. Ama öbür türlü düşünsenize sürekli ev kıyafetleriyle bir göz odadasın. Kimseyi görmüyorsun, kimseyle diyaloğa girmiyorsun. Hani bence doğru da olabilir bu araştırma. Ruh halimize iyi gelmiyor demek ki.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552-244-0572 ve 616-8899 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Reklamlar bitti. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam

Efendim son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Gülşen'le döndüm. Birazdan yine çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Saat 15'e kadar sizlerleyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Su götürmüyor. Ya boza benzedi halim. E olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

kadar akıllılar zaten. Bunu bilim de kabul etmiş. Böyle 6 yaş zekası çocukların zekasındaymış, kargaların zekası, öyle bir şey okumuştum. Ama bakın 20 yıla kadar da kin tutarlarmış ve yüzünüzü asla unutmazlarmış.

Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı dermişim. Ama bu veda olacak. Vallahi yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar.

var. Öncelikle bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Şimdi kapatmadan önce yine bir anons yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ASEV kursları, kış kursları bitti daha doğrusu. Tabii ki şimdi gösteri ve sahne zamanı. Bu akşam müzik kurslarının gecesi. Yarın akşam da dans kurslarının gecesi var. Ben de sahne alacağım. Yarın akşam bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. Vallahi bütün kış çalıştık bak sizin için. Emek harcadık. Lütfen çıkın çıkın gelin. Tamam mı? Nerede? Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda yarın akşam efendim. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Alkışları gönderdik. O zaman veda zamanı. Yarın Allah nasip ederse 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Ama her daim radyo sahilde kalın lütfen. Yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
6: hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Menemen parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kınık parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 ve Ali Ağa parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
8: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram. Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 05 72 ve 616 88 99 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay Muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı 90'larla yaptı bugün. Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Nar çiçeğim vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Her ayla devam ediyoruz. Voley, hoş geldiniz.

Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız radyonuzdaydı. Efendim, namütenahi muhabbet devam ediyor, bakınız. Deliler gibi alışveriş yapıp hiç para ödememek ister misiniz? Teknoloji size bu imkanı sunuyor. Önce şifreyi patlatıyoruz, yok. Düşünün, bir sürü alışveriş yapıyorsunuz, böyle acayip acayip pahalı şeyler alıyorsunuz. Cep telefonundan tut ne bileyim işte bilgisayardır, ev aletidir falan filan. Acayip pahalı ama yani şey, paranız var ya. Yani varmış gibi düşünün. Bunları sepete atıyorsunuz. Alışveriş sitesinden sonra sepete atıyorsunuz ve siparişi onaylıyorsunuz. Sipariş yola çıkıyor. Peki nasıl oluyor? Ya. Güney Koreli gençler. Ekonomik baskı ve yoğun stres nedeniyle hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan yeni dijital platformlara yöneliyor. Site sahte ama alışveriş de sahte, yani yok yani. Güney Kore'de gençler arasında hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan dopamin siteleri adlı yeni bir dijital trend hızla yayılıyor. Bu platformlar gerçek dünyadaki tüketim ve harcama alışkanlıklarını tamamen yapay bir simülasyon üzerinden takip ediyor. Neden? Parası yok. Gönül bu, almak istiyor. O alışverişin vermiş olduğu dopamini istiyor bünye yani. Alışverişin böyle güzel tarafı da vardır. Sırf bu dopamin bizi mahvediyor zaten. Hani bir dünya haber okuruz işte. Markete girdiğin zaman az alışveriş yapmak istiyorsan aç karnına gitme falan filan deriz mesela. İşte moralin bozukken alışverişe çıkma falan denir. Neden? Çünkü daha çok alışveriş yaparsın. Neden? Dopamin. Moralin bozuk, çökmüşsün. Dopamin iyi geliyor. Sonra bir daha bünye dopamini salgılayınca bir kendine geliyorsun. Şöyle oh be diyorsun falan filan. Sonra ay sonu kredi kartı ekstresi geliyor. Haber Güney Kore haberi ama gerçek alışverişten sonra da ne oluyor? Bir ünlü Alman atasözü devreye giriyor. Mortingen Strauss'e. Efendim benim işte Güney Kore'de gençler arasında hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan dopamin siteleri adlı yeni bir dijital trend hızla yayılıyor. Bu platformlar gerçek dünyadaki tüketim ve harcama alışkanlıklarını tamamen yapay bir simülasyon üzerinden takip ediyor. Mantıklı olur çünkü baya baya da hizmet veriyor adamlar. Bak, kullanıcılar platformlara giriş yaparak pahalı kıyafetler, teknolojik aletler veya gıda ürünleriyle dolu hayali alışveriş sepeti oluşturuyor. Hani sepete ekle ekliyorsun. Sepet onaylandığında kullanıcının gerçek cüzdanından veya banka hesabından herhangi bir maddi eksilme yaşanmıyor. Hani alışveriş yapıyorsun oraya, herhalde kredi kartı içinde fake numaralar giriyorsundur. Sonra onay geliyor. Ürünleriniz hazırlanıyor. Siparişin onaylanmasının ardından sistem harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak kullanıcıya iletiyor. Dünyanın en güzel aktivitelerinden biridir sipariş verdikten sonra kuryeyi takip etmek. Ama bizdekilerde bak hepsinde var, bütün böyle hani belli başlı ya yani büyük alışveriş siteleri diyeyim. Var onlarda bu özellik ama çalışmıyor. Hani mesela kargonuz dağıtıma çıkmıştır deniyor, mesaj geliyor, oradan tıklıyorsun işte adresindeyim falan diye böyle teyit yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Oradan mesela işte canlı kargo takip bir şey var, bir link var mesela, ona tıklıyorsun. Kargo hep aynı yerde. Bir ara böyle bir çalıştı onlar. Güzeldi. Bakıyorsun yani kargo yan binaya kadar gelmiş. Bir de şöyle bir şey var benim anlamadığım. Hep bunu sormak istiyorum. Aranızda varsa eğer kuryelik yapan, kargo kuryeliği yapan veya kargo firmasında çalışan, öyle söyleyeyim, sadece kurye değil firmada çalışan da olur. Bunu çok samimi soruyorum. Lütfen aranızda varsa dinleyen bana söyleyin. Efendim sabah bu kargoyu ilk kime veriyorsunuz siz? İlk şanslı ev veya dükkan kim oluyor? Arkadaş ben hiç o şanslı insan olmadım ya. Hep içimde böyle bir ukdedir o. Sabah bu kargo ilk kime gidiyor arkadaş? Sabah sabah bana bugün gelecek bir kargo var. Kaçta gelmiş mesaj? Dur bak, bakayım hemen mesaja. Nerede? Tamam, burada. Mesajı 9.39'da göndermişler. 9.39'da. Mesela herkese muhtemelen aynı zamanda gidiyordur bu mesajlar. İşte kargonuz teslimata çıkıyordur falan. Mesela 10'da ilk kime gidiyor bu kargo?
Deli gibi merak ediyorum bunu. Ben hiçbir zaman o şanslı olamadım. Neyse. Siparişin onaylanmasının ardından sistem harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak izletiyor. Bak kurye geliyor. Beyin para harcamadan sadece satın alma ve bekleme sürecinin getirdiği heyecanla anlık dopamin salgılıyor. Lan beynimizi de kandırıyoruz ya. Abi bak kurye, emin miyiz? Kurye abi kurye, bak yaptık alışverişi, gördün işte sen de yani. Salıyorum dopamini. Gönder abi gönder, bünyenin ihtiyacı var, gönder. Platformların popülerleşmesi, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı gibi mülki ekonomik baskılara dayanıyor. Hiç yabancı gelmiyor. Gençler gerçek hayatta maddi yetersizlikten dolayı yapamadıkları harcamaları bu simülasyonlar üzerinden canlandırıyor. Ayrıca ülkedeki yoğun iş stresi, rekabetçi eğitim sistemi ve sosyal izolasyon duygusu da gençleri bu platformlara yöneltiyor. Dijitalleşme ile birlikte sadece bir şeyi elde etme beklentisi beynin ödül mekanizmasını tetikleyerek geçici bir kaçış mekanizması sağlıyor demiş. Mutluluk hormonu falan salgılıyor işte beynine. Oo alışveriş yaptık hadi bakalım sal dopamini deyip. En azından bir süre kendini iyi hissediyorsun. Hani o kargo bekleme falan filan artık. Tabii beyin de bu acı gerçekle yüzleşiyor. Ne zaman yüzleşiyor? Kargo mesela senin kapında gibi görüyorsun. Ama gerçekte öyle bir şey olmadığını anlayınca. Ondan sonra o dopamin yerini tabii ki bir yıkıma da bırakmıyor değil yani.

0: Yapay zekaya sakın bunu söylemeyin demiş. Ya esasında şöyle bir şey var. Hiçbir şey söylememek gerekiyor ayrı. Neden? Çünkü raporluyor. Kullanıyor. Bu söylediğin, sorduğun her şeyi kullanıyor. Ne için kullanıyor? Seni tanımak için kullanıyor. Ha beni tanısın ne var bunda dersen. Hayır, senin alışkanlıklarını tanıyor. Bunu bir daha pazarlama aracı olarak kullanıyor. Yapay zekaya sakın bunu söylemeyin. Ne söylemeyelim efendim? Neymiş o? Yapay zekaya karşı nazik olmak dünyaya sandığımızdan çok daha fazla pahalıya patlıyor. Ha mesela bir şey istiyorsun, o yerine getiriyor, teşekkür ederim diyorsun. Ne etmeyelim, kaba mı olalım kardeşim? Kötöt mü konuşalım? ChatGPT ve benzeri botlara verdiğimiz kısa bir teşekkür komutunun harcadığı enerji yüz binlerce insanın yıllık elektrik ihtiyacına denk. Bak sadece bir teşekkür ediyorsun. Tabii şimdi bu da suyla çalışmıyor diyeceğim ama suyla çalışıyor. Yani su önemli bir unsur yapay zeka için. Şimdi nedenine bakacağız, muhtemelen yazmışlardır. Günlük hayatta bir alışkanlık olarak yapay zeka botlarına yazdığımız lütfen ve teşekkür ederim gibi basit nezaket ifadeleri sunuculara devasa bir işlem yükü yaratıyor. Birleşmiş Milletler Üniversitesi bünyesindeki Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapor şok edici bir gerçeği ortaya koydu. Sadece bu gereksiz kelimelerin, bak şimdi gereksiz oldu arkadaş, normalde kullanın denir. Hani nezaket iyidir, birisiyle bir şey yaptın, ona teşekkür et. Biri sana teşekkür etti, rica et. Bunlar güzel şeylerdir ama gerçek hayatta, yapay zekayla değil. Demiştik, sadece bu gereksiz kelimelerin azaltılması bile Sahra Altı Afrika'da yaklaşık 760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir enerji tasarrufu sağlıyor. Hani teşekkür etmenin zaman, ne bileyim rica etmenin gibi bir şeyler işte yani. Yapay zekaya karşı. Abo! Yapay zeka sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte 2030 yılına kadar dünya genelindeki elektrik tüketiminin yaklaşık %3'ünü bu teknolojilerin oluşturabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri geçen yıl yaklaşık 448 terawatt saatlik elektrik tüketti. Terawatt saati duydunuz mu hiç? Ben size bir şey söyleyeyim, ilk defa duyuyorum bunu. İlk defa duyuyorum ama şey olarak yani rakam anlamında. Bu devasa tüketim miktarı veri merkezlerinin tek başına bir ülke yapsaydı enerji tüketiminde dünyada 11. sıradaki Fransa ile benzer bir seviyeye konumlanacaklardı diyor. Konumlandıracaklardı yapay zekayı. Yapay zekanın çevreye olan olumsuz etkisi sadece elektrik tüketimi ve karbon salınımıyla da sınırlı kalmıyor. Rapora göre bu ölçekteki bir enerji üretimini desteklemek ve sunucuları soğutmak için geçen yıl tam 4,5 trilyon litre su kullanıldı. Bak 4,5 trilyon litre. Biz geçen sene susuzluktan kırıldık. Hani kuraklığa gidiyoruz dedik. Zaten gidiyoruz da hadi bu sene yağışlar maaşlar bu durumu biraz böyle ağırlaştırmış gibi görünüyor. Bak sadece sunucuları soğutmak için, üretimi desteklemek için tabii ki suya ihtiyacı var. Yani ChatGPT de suyla çalışıyor. Hani önceden şey derdik ya arkadaşlar suyla çalışmıyor diye. Artık suyla çalışması demek bedava anlamına gelmiyor. Onu bilelim. Bu miktar yaklaşık 1.8 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek devasa bir hacme denk geliyor. Üstelik yapay zeka altyapısının kapladığı alan dünya genelinde 6.900 kilometre kareye ulaşmış durumda. Bu da Londra'nın büyükşehir yüz ölçümünün tam 4,5 katı büyüklükte bir alanın yapay zeka tesislerine ayrıldığını gösteriyor demiş. Vallahi şunu söyleyeceğim, hani keşke bu kadar ayırmasaydınız. Hani keşke bu kadar geliştirmeseydiniz yapay zekayı. Çünkü tabii ki iyi tarafları çok, iyi tarafları eyvallah lafımız yok. Ama diğer taraftan işte dolandırıcılıktır, bilmem nedir, ıvırdır, zıvıdır hepsi maşallah. Bambaşka bir seviyeye geldi artık yapay zeka ile beraber. Yani karşımızdaki insanın, yani ekranda gördüğümüz herhangi bir şeyin diyelim, karşımızdaki demeyelim, ekranda gördüğümüz herhangi bir şeyin gerçek mi, yapay mı olduğunu anlamak bile zor. İnsanlar dolandırılıyor. Böyle sosyal medya sitelerinde ve arkadaşlık uygulamalarında. Bununla ilgili hatta videoda yüklemiştik, YouTube kanalında var. Böyle özellikle biraz yaş olarak ileri olan abiler oraya yüklenmiş daha çok genç kız, güzel genç kızların fotoğraflarını gerçek olduğunu düşünüyor. Tamam, gerçek olduğunu düşünmesi eyvallah. Ama asıl vahimi o genç kızların ona aşık olduğunu düşünüyor. Sonra çekilsin krediler, verilsin paralar. Bir de böyle görüntülü sohbet muhbet bir şeyler yapıyorlar. Onları da duyuyoruz efendim. Dur dur.
1: Sevdin demek.
0: Vallahi sevenleri görüyoruz halini. Sonra tehdit ediliyorlar. Parayı öde, ödemezsen görüntüleri çevrene göndeririz diye, ki gönderdikleri de var. Bir de işin yapay zekanın bu boyutu da var yani. Abimiz uyanıyor ama artık çok geç oluyor uyandıktan sonra. Maalesef bu tip oyunlara dikkat etmek lazım. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani yapay zeka ile gereksiz olan hiçbir şeyi yapmamak lazım. O kesin. Yani bir bilgi tabii ki hepimiz kullanıyoruz. İhtiyacımız olanı kadar sorup konuyu uzatmamak lazım. Bir daha iş susuzluğa kadar gidiyor çünkü.

0: reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 88 01. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest yaşanacaksa yaşanacak, radyonuzaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, meğer demişler efendim uzmanlar, genç kalmanın sırrı ayaklarımızın altındaymış. Ne oldu ki yine? Günde sadece 10 dakikada 100 yaş formülü. Kesin mi? Yaparız bak. Yapmayız gerçi de. Biz genelde faydalı olan şeyleri yapmama konusunda ısrarlıyız, inatçıyız. Spor salonlarında saatler harcamaktan, tonlarca ağırlığın altına girmekten sıkılmadınız mı diyor. Yok, selfie falan çekiliyor. Yani spor salonları nasıl diyeyim, %60 oranında bu amaçla kullanılıyor. Gidip daha kapıdan girer girmez hemen bir uygun yerde, aynalı bir yerde selfie çekip paylaşmak suretiyle, bak nasıl da spor yapıyorum diye. Böyle bir şey vardır yani. Manzaralıysa özellikle çok daha ya, mutlaka o poz verilir. Bir de tabii şey olması gerekiyor. Spor salonunun hani böyle daha markalı bir yer olması gerekiyor. Öyle olduğu zaman direkt şey hani konum monum atılarak paylaşılıyor. Hani bak, iyi yere geliyorum, paralı yere geliyorum, para var. Genelde öyledir yani. Şey, kullanılan kıyafet artık nedir, şey şorttur, tighttır, artık neyse. Markasının gösterin, bunlar önemli detaylar. Yani sağlıklı spor yapabilmek için bunlar olmazsa olmaz. Bilim insanları her gün evde ya da işte yapabileceğiniz o 10 dakikalık hareketin mucizesini kanıtlamış efendim. Haftada 3 günlük ağır antrenman etkisini vücudunuzda tek bir hareketle yaşatın diyor. Ne ki bu, söyle tamam. Uzun uzun spor... Bak bu da spor salonlarını gömmüş. Niye ki? Biz bak %60 oran verdik yani. Bu benzersiz yöntem günde sadece 10 dakika boyunca düzenli olarak tekrarlandığında bireylerin 100 yaşına kadar sağlıklı kalmasına doğrudan yardımcı oluyor. Yani yüzü göreceğiz arkadaşlar. Bugün günde 10 dakika bunu yapacağız. Ne o, gel sadede gel. Konunun uzmanları bak aslında çok faydalı bir şey. Her gün düzenli bir biçimde gerçekleştirilen 10 dakikalık merdiven tırmanma aktivitesinin. Merdiven tırmanma çok önemli bir aktivitedir hakikaten. Bacak kasları üzerinde haftada 3 gün boyunca uygulanan ağırlık antrenmanlarıyla tamamen eşdeğer bir etki yarattığını açıkça belirtiyor. Bak hep söylüyoruz bunu yani genelde herkes apartmanlarda falan oturuyor. Böyle merdiven gördüğünüz zaman merdiven kaçırmayın. Tamam hani çok yüksek bir binadır ona yapacak bir şey yok ama... Mümkün olduğu kadar asansör kullanmayın. Yani elinizin altında hakikaten böyle bir spor durumu var. Ben mesela yıllardır eve girerken asansör kullanmam. Ben birinci katta gerçi. O yüzden de şey oluyor ama olsun yani, sonuçta kullanmıyorum yani. Ancak çok ağır bir şeyler varsa yanımda merdivenlere cebelleşmeyin. Esasında cebelleşmek gerekiyor, o da ayrı. Elbette ki bu pratik rutinin kas hacmini olabilecek en maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefleyen profesyonel sporcular için spor salonundaki o yoğun egzersizlerin yerini tamamen alması beklenemez demiş. Onlar ayrı, spor salonlarında vardır mesela bu çok hani bir yüksek ağırlık altında çalışanlar, onların özel bir köşesi vardır. Onlar şeydir yani, oranın hani hem müdavimi hem de öyle şey hani bir gruptur onlar orada. Spor salonu grubu. Oradan şeyler duyar, inlemeler duyarsınız sürekli. Yani o inlemeler özellikle duyurulur. Yani hani biraz böyle fazla ağırlıkla çalışıldığı için spor salonuna gelen diğer çalışmaya gelen neyse şeylerin, bak milletin, müşterilerin öyle söyleyelim, duyması sağlanıyor. Özellikle karşı cinsin. Falan filan. Böyle şey yapar ya, bak spor yapıyorum, ba nasıl spor yapıyorum diye onu mutlaka bir göstermesi gerekiyor orada yani. Orada o köşeden inlemeler gelir böyle. Sanırsın hepsi benim Naim Süleymanoğlu. Öyle o köşe vardır, genelde vardır bak, mesela büyük salonlara git. Müdavimler köşesi. Tabii diyor hani o egzersizin yerini tutmaz diyor. Çok böyle yoğun ağırlığın altında çalışıyorsan. Buna karşılık haftada toplamda 70 dakika boyunca yer çekimine kararlı bir şekilde karşı koyarak işte ne bileyim bir sürü şey aktif olarak çalıştırmak demiş. Baldırlar diyor, bacaklar, kalça vesaire falan.
Bacaklarda muazzam düzeyde bir lokal dayanıklılık ve gözle görülür cinsten harika bir sıkılaştırma sağlıyor diyor. Düz bir zeminde normal şekilde yürümekten çok daha farklı ve dinamik bir yapıya sahip olan merdiven çıkma faaliyeti esnasında insan vücudu kendi mevcut ağırlığını dikey düzlemde sürekli yukarıya taşımak durumunda kalıyor. Bu hareket süreci boyunca bastığınız her bir merdiven basamağı aslında tek bacak kullanılarak yapılan step up egzersizinin birebir tekrarı yerine geçiyor demiş. Gövdenizi yukarıya doğru iten ön bacak kaslarınız, basamak yüksekliğinin rahatça aşılmasını sağlayan kalça kaslarınız ve itiş anı gerçekleşirken ayak bileğini başarıyla sabitleyen baldırlarınız aynı anda kusursuz bir koordinasyon ve uyumla çalışıyor. Yaşanan bu sürekli direnç durumu kas yapısını en üst düzeyde uyarırken kalp atış hızını daha çok kısa bir süre içerisinde yukarıya taşıyarak vücuttaki yağ yakım sürecini ciddi şekilde hızlandırıyor demiş. Bunu hatta zaman zaman böyle diyetisyenler falan da söyler. Hani özellikle bayram zamanlarında böyle bayramda çok ziyarete gideriz, yeriz ya her gittiğimiz yerde. Hani tatlı matlı. Şimdi yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Hani ne kadar hayır desen de o tabak senin önüne gelir. Hani sen dersin ki ya şeker meker tatlı ben yemiyorum, işte yiyemiyorum diyorsun mesela ya. Olmaz, ben yaptım. Abi işte sen yaptın da... Orada da mesela şöyle önerilerde bulunulur. İşte arabayı mümkün olduğu kadar uzağa park etmek. Hani gireceğiniz eve uzağa park edip bir yürüyüş alanı açmak kendinize. Artı merdiven varsa o merdiven imkanını mutlaka değerlendirmek. Yani merdivenle gitmek yani. Merdivenle çıkmak daha doğrusu. Merdiven çıkmak. Hakikaten önemlidir kesinlikle. Varsa böyle bir imkanınız işe giderken ne bileyim hani eviniz biraz yüksekteyse. Tabii çok çok yüksekteyse ayrı bir şey ama... Yani merdiven çıkma imkanınız varsa bunu değerlendirin sevgili dinleyenler. Önemlidir.

Melis Fis Ayna şarkılarından da Turtle. Ay, güzel de bir cover. Peki. Efendim bakınız, etrafındaki herkesi büyülüyor demiş. Adeta spot ışığıyla yürüyen üç burç. Hangileri ki bunlar? Astroloji dünyasında bazı burçlar vardır ki girdikleri her ortamda adeta görünmez bir spot ışığıyla yürürler. Ne giydiklerinin ne söylediklerinin bir önemi yoktur. Onların yaydığı enerji doğuştan gelen bir cazibe mıknatısı gibidir demiş. Kimler bunlar? İlk sırada efendim aslanlar online mı? Böyle öyle demiş yani. Sahnenin doğal sahibi diyor aslan için. Bir aslan burcunun bir ortama girip de fark edilmemesi neredeyse imkansızdır. Güneş tarafından yönetilen bu burç doğuştan gelen bir özgüven ve sıcaklıkla doludur. Onların büyüsü kendilerinden emin duruşlarında ve yaydıkları pozitif enerjide gizlidir diyor aslanlar için. İkinci burca bakalım. Oo, akrep burcu. Gizemli ve hipnotik çekim akrep için. Eğer bir odada hiç konuşmadığı halde herkesin gözünü üzerinden alamadığı biri varsa o büyük ihtimalle akreptir diyor. Öyle misiniz akreple? Akrep burçlarının büyüsü çözülmesi zor gizemlerinden ve derin bakışlarından gelir demiş. Manalı bakış. Plüton'un yoğun enerjisini taşıyan akrepler çevrelerine çok güçlü bir aura yayarlar. Yüzeysel olan hiçbir şeyle ilgilenmezler. Bir insanla bağ kurduklarında doğrudan onun ruhuna hitap ederler. Bu derin ve hipnotik karizma etraflarındaki herkese adeta büyüler ve merak uyandırır demiş.

yakın en tanıdığım bir Hamit abimiz var. O mesela Akrep Burcu. Şimdi bir taraftan bunları okuyorum, bir taraftan da Hamit abinin yüzü aklıma geliyor. Üçüncü ve son burcumuz. Kova falan yok bak abi. Yok, olmuyor bir türlü. Terazi efendim, zarafet ve uyumun simgesi demiş. Venüs'ün yani güzellik ve aşk gezegeninin çocukları olan teraziler, büyüleyiciliği en soft, en naif şekilde başaran burçtur. Onların çekim gücü yüksek sesle bağırmaz, zarafetle, tatlı dille ve eşsiz estetik anlayışıyla kendini gösterir demiş. Bir teraziyle sohbet etmek insana kendini dünyanın en önemli insanıymış gibi hissettirir. İnanılmaz bir empati yeteneğine ve sosyal zekaya sahiptirler. Girdikleri ortama anında uyum getirirler ve bu diplomatik sıcak tarzları sayesinde herkesi kendilerine hayran bırakırlar demiş. Diplomatik demeseymiş iyiymiş. Evet, bu üç burçtan biriyseniz sevgili dinleyenler, adeta spot ışığıyla yürüyorsunuz. Etrafınızdaki herkesi büyülüyorsunuz diyor Aslan, Akrep ve Terazi burçları için.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ataş, Eros Radyo'nuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Demet Akalın radyonuzda, canıma da değsin.

Emircan İrek. Ruj radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Mahmut'un Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim şöyle bakıyoruz. Neler var neler yok diye. Neler yok ki? ...5 milyon genç hipnoza denmiş efendim. TikTok'ta son aylarda hızla yayılan... ...çalışma boş ver, hayat anlamsız... ...sistemin dışına çık, evden çıkma temalı videolar... ...yeni bir toplumsal tartışmanın fitilini ateşledi. Ya ateşlemesin ya. Bak şimdi bunları biz de izliyoruz. Ben bunu gerçi bu şekilde böyle akım olduğunu bilmiyordum da... ...denk geliyor. Instagram'lara denk geliyor, TikTok'lara denk geliyor... Ama niye o kadar etkileniyorsunuz her izlediğinizde? İzle geç. Beğeniyorsan beğendim de, beğenmiyorsan geç yani. Ve bir de maalesef çok ilgi görüyor bu tip şeyler. Bak, milyonlarca görüntülemeye ulaşan bu içerikler özellikle... içeriklerin özellikle 9-18 yaş arası çocuklar ve lise öğrencilerini hedef aldığını belirtilirken uzmanlar... ...Türkiye'nin gelecekteki üretim gücünü tehdit eden yeni bir riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. Yaşanan durum, Türkiye'de sayıları 5 milyona yaklaşan ev gençlerine her geçen gün yenileri eklenmesine neden oluyor demiş. Sosyal medya üzerinden yayılan umutsuzluk ve üretim karşıtı söylemlerin genç yaş gruplarında etkisini arttırdığı belirtiliyor. Tabii şimdi gençlerde de şey de var mesela, zaman zaman öyle akımlar da görüyoruz. Hani evden çıkma, hani koca günü yatakta geçirme gibi mesela. Hani onda da tamam mesela, arada mutlaka böyle nedir, yatakta tembellik yaparsın değil mi, özellikle hafta sonları. Vakit varsa mutlaka yaparsın yani. Telefon da elinde olur hatta. Tamam, çok doğru bir şey değil ama arada herkes bunu yapar. Ama bunu saatlerce yapmak da ne bileyim. Mesela televizyon odandaysa televizyon da izleyebilirsin. Bazen bu tembelliği yaparsın ayda yılda bir. Ya çok yorgun bir hafta geçmiştir ne bileyim yani yorulmuşsundur. Aman çıkmayacağım, hava da kötüdür falan filan. Bunları yapabilirsin ama sürekli bir hale getirmek de, sürekli böyle yatakta otur, telefona bak, televizyona bak. İnsan bunalır ya, bir çık, bir camı aç. En azından oradan hava girsin. Bak, ev genci artıyor demiş. Sabah alarmı kurmayan, okula gitmeyen, iş aramayan ve gününün büyük bölümünü ekran karşısında geçiren milyonlarca genç bulunuyor. Bunlar tabii ailelerin tepkisi çok daha farklı oluyor da neyse. Uzmanların ev genci olarak tanımladığı bu kitlenin önemli bir bölümünü eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler oluşturuyor diyor. Tabii şimdi bu işin iş boyutuna da bakmak lazım. Hani sadece bunu sosyal medya diye, hani tek suçlusu sosyal medya diye gösterirsen olmaz. Doğru olmaz yani. Sosyal medyanın mutlaka etkisi vardır. Ama bir de gençlere de sormak lazım arada bir, yani niye böyle diye. Uzmanlar sosyal medya platformlarından yayılan çalışmama ve sistemden kopma akımlarının bu eğilimi daha da güçlendirebileceğine dikkat çekiyor. Birçoğu üniversite mezunu olan bu gençler çalışmak istemiyor, evden çıkmıyor demiş. Bir de işin ilginç tarafı, bu tip videoları çekenlerin büyük bir bölümü de buradan para kazanıyor. O detayı da unutmamak lazım. Sana mesela evden çıkma diyor, yan gel yat diyor ama sen onları izlediğin için bu izlenmelerden dolayı onlar para da kazanıyor. Yattığı yerden para kazanıyor. Yani sosyal medya evet günümüzde önemli. Sosyal medyayı yok saymak artık anlamsız. Veya işte sosyal medyadan uzak kalmak da doğru bir şey değil. Artık hani toplumları yönlendiren bir güç de diyebiliriz buna. Ama hani bu kadar fazla sosyal medyanın etkisi altında kalmak, o da ayrı bir şey tabii ki.

Pandener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. Efendim bakınız, iş arkadaşına iyilik yaparken 18 yıllık tazminatından oldu. Olursun, kusura bakma. Yargıtay'dan emsal karar denmiş. Tabii ki insan iş arkadaşına iyilik yapar. Zor zamanda yardımcı olursun, ne bileyim destek olursun. İşine yardım edersin. Çözemediği bir şey vardır, onun yanında durursun. Durursun yani, destek olursun. Ama Yargıtay bak, işe gelmeyen arkadaşının yerine kart okutan 18 yıllık personelin tazminatsız kovulmasını haklı buldu. Milyonları ilgilendiren kararda eylemin güveni zedelediği ve kıdem tazminatını sıfırladığı vurgulandı. Aha, bakalım şimdi arkadaşı sana yardımcı olacak mı? İş hayatında sıklıkla karşılaşılan yerine imza atma veya yerine kart okutma gibi eylemlerin hukuki sonuçlarına dair Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Bak, bizde böyle bir şeye gerek yok. Mesela ben gelmesem, arkadaşım benim yerime mesela kart sistemi de yok da, diyelim ki böyle hani şey olarak kimlik tanıtma anlamında söylüyorum. Güvenlik anlamında değil. Böyle bir şey olsa mesela zaten benim gelmediğim belli olur. Ay, çok şeffaf çalışıyoruz. Olay aynı fabrikada yaklaşık 18 yıl boyunca personel şefi olarak görev yapan KB'nin işten çıkarılmasıyla başladı. İş akdinin haksız yere feshedildiğini savunan KB soluğu iş mahkemesinde aldı doğal olarak. Davacı personel şefi çalışma hayatı boyunca her gün 8.30 ila 23 saatleri arasında mesai yaptığını belirterek ödenmeyen fazla mesai ücretleriyle birlikte kıdem ve ihbar tazminatlarının tarafına ödenmesini talep etti. Davalı işveren tarafı ise mahkemedeki savunmasında işten çıkarma işleminin haklı nedene dayandığını belirtti. İşverenin beyanına göre KB, kendi sorumluluğu altında çalışan personellerden birinin iş yerinde olmadığı halde giriş kartını okutarak o kişiyi çalışıyormuş gibi göstermişti. İşveren bu eylemin aralarındaki güven ilişkisini zedelediğini ve şirketi yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti. İlk derece mahkemesi konumundaki iş mahkemesi dosyayı inceledikten sonra işverenin fesih gerekçesini yetersiz buldu. Dava detaylarına göre yerel mahkemenin kararında şu ifadeler verilmiş efendim. Davacının eylemiyle işvereni nasıl bir zarara uğrattığı somut bir şekilde ortaya konulamamıştır. Davacının iş yerindeki 18 yıllık kıdemi ve geçmişte benzer mahiyette bir eyleminin bulunmaması göz önüne alınmalıdır. Bu durum tek başına güven sarsıcı mahiyette değerlendirilemez. İşlemin geçerli fesih olup olmadığı tartışılabilecek olsa da haklı fesih gerektirecek boyutta olmadığı ortadadır diyor mahkeme. Bu gerekçelerle yerel mahkeme davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatında hak kazandığına hükmediyor. İşveren tarafı bu kararı istinafa, yani bölge adliye mahkemesine taşıdı. Bölge adliye mahkemesi de yine iş mahkemesinin verdiği kararı onaylamış. Yerel mahkeme ve istinaf kararlarının ardından davalı işveren dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi alt mahkemelerin verdiği kararı oy birliğiyle bozarak emsal bir karara imza attı. Bak, Yargıtay personel şefinin iş yerinde olmayan bir başka çalışanın kartını iş yerindeymiş gibi okuttuğunun sabit olduğunu hatırlatarak, bir kere de değil galiba, birden fazla herhalde olur bu. Eylemin işvereni yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Bak, şu ifadelere yer veriliyor. Söz konusu kart okutma eylemi doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranıştır. Bu davranış nedeniyle işverenin herhangi bir zarara uğraması şart değildir. Kaldı ki iş yerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutan işçiye çalışmadığı süreler için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilmelidir diyor. Yani açıkçası Yargıtay bu gerekçeler ışığında Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve ilk derece mahkemenin kararının bozulmasına kesin olarak karar veriyor. Bir defa zaten arkadaş, etik değil, doğru değil ya. Yani ayıp yani, her şeyi geçiyor, ayıp ya. İşe gelmeyen birisi belli, arkadaşı, samimi arkadaş, ama onun yerine kart basıyor. Sonra bunu şirket anlıyor, fabrika anlıyor. Tabii doğal olarak tazminatsız gönderiyor. Hani tazminatını yakıyorsun. Değer mi böyle bir şey? Yani gelmiyorsa gelmiyor. O senin sorumluluğunda değil yani. Tamam, önemli bir şeydir. Bir şeydir yani.
ne olursa olsun onun açıklamasını o yapacaktı. Ya rapordur ya veya gidip hani üst yöneticiyle görüşecektir. Sonuçta herkes insan mı? Herkes insan yani. Ne diyeyim arkadaş? Yazık, günah, bak kaç yıldır emek veriyorsun. Tazminat işinin en önemli hakkı. Ama kalkıyorsun böyle bir şeyden dolayı bunu ortadan kaldırıyorsun. Yazıktır, günahtır yani.

0: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 0572 ve 616-88-99. Adres: Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C, Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk, lezzeti ayağınıza getiriyor.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Göksel. Ya Rabbi şükürler radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, ne bileyim yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere ve sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi Cem Belevi radyonuzda mışıl mışıl.

Aleyna Tilki Uzay Radyonuzdaydı. Bu nedir böyle? Hız tutkunu yürüteşli büyük anne. Ninem ne yaptın? Akıl almaz radara yakalanma hikayesi demiş. Almanya'da meydana geliyor olay. Akıllara durgunluk veren bir trafik azizliği yaşandı demiş. Hız sınırının 30 kilometre olduğu sokakta dijital denetim kamerası yürüteç kullanan yaşlı bir kadının tam 42 kilometre hızla geçerken flaşlar eşliğinde kaydetmiş efendim. Bir dakika. Fotoğraf da var.

İlk bakışta dünya atletizm tarihine geçecek bir rekor gibi görünen bu absürt olayın arkasındaki gerçekse çok geçmeden anlaşıldı. Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi. Hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor. Bunların bazıları garip görünse bile demiş. Evet, biz de hep söylüyoruz. Özellikle şu mesela trafikten falan, trafik polislerinden falan hala kaçmaya çalışanlar var. Hayır, boş boşuna ne polisi yor ne kendini yor ne de cezayı katlat. Çünkü kaçamıyorsun. Yani eskiden belki evet olabiliyordu bu. Ama artık günümüzde imkansız diyebiliriz. Zaten her tarafta şey var. Her tarafta kamera var yani. Bir defa bunu unutmamak lazım. Neyse. Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi. Hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor. Bunların bazıları garip görünse bile. Son yıllarda giderek daha fazla ülkede güçlü bir şekilde gördüğümüz bir eğilim, trafik kazalarını azaltmak ve hız sınırlarını daha iyi uygulamak amacıyla modern trafik gözetim sistemlerine yapılan önemli yatırımlardır. Tamam, geçelim bu detayları. Aslında bu sistemler artık oldukça gelişmiş olsa da en modern kameraların bile kafasının karışabileceği durumlar hala mevcut. Babaanneler. Babaanneleri tutamıyoruz efendim. Bunun bir örneği Almanya'da yaşandı, meydana geliyor. Burada yürüteç kullanan yaşlı bir kadın aniden hız sınırını aşan bir sürücü olarak göründü. Kamera kayıtlarına göre kadın hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda 42 kilometre hızla gidiyordu. Bunu nasıl başardın ya? Yürüteç bir de. Elbette bu pratikte imkansızdı. Yaşlı kadın birdenbire atlet olmadı ya da yürüme cihazıyla hız rekorları kırmadı. Aslında bu çekim koşullarından kaynaklanan bir hataydı diyor. Daha açık ifadeyle kadının arkasında beyaz bir minibüs hareket ediyordu ve bu minibüs 42 kilometre hıza ulaşmıştı. Ancak kamera açıldığı anda yaşlı kadın tam olarak fotoğrafın ön planında görünecek konumdaydı. Babaannenin şanssızlığı burada. Kadının günahını aldık biz de 2 saatten beri. Dolayısıyla çekim açısı yaşlı kadının aracın büyük bir bölümünü kaplamasına ve aynı zamanda plakasını gizlemesine neden oldu. Düşün, böyle bir yürüteçle geçiyorsun, ardından radar cezası geliyor eve. 30 kilometre olan yerde 42 kilometre hızla geçtiğiniz için yürütece de 60 gün trafikten ben. Bu benzer şeyler zaman zaman olmuyor değil. Bir ara şey de vardı, bu kameralar yüzünden biliyorsunuz ilk cezalar eve geldiği zaman hani orada fotoğraf da çekiyor kamera. Yani orada nasıl derler, kamerada görünmeyen, yani o sırada araçta olmaması gereken başka insanların da olduğu görüldüğünden dolayı sıkıntılar yaşanmış. Sonra bir daha onu buzladılar. Aracın yan tarafında biri var mı yok mu falan belli olmuyor artık. Ama önceden evet bu tip kazalar da oluyordu. Millet isyan etmişti. Tamam abi, sen yine cezayı yaz da görüntüyü gönderme diye. Böyle bir garip şeyler yaşanmamış değildi yani. Bu da onun benzeri bir şey. Hızlı geçen bir araç var. Tam o sırada kamera flaşı yakalarken bu büyük annemiz de oradan geçiyor. Tam böyle plakayı da kapatıyor. Sanki o 42 kilometre hızla geçiyormuş gibi oluyor. Neyse, en azından gerçek anlaşılmış.

Ümit Sayın Kore Avcı. Ümit Sayın Klasiği. Hicran radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Bu nedir? TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü. Yine mi dolandırıldınız? Ne oldu? Milyonluk sahtekarlık ortaya çıkmış efendim İngiltere'de. TikTok üzerinden kullanıcıların vergi bilgilerini topladığı öne sürülen iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Tamam da peki alakasız iki kişiye niye vergi bilgilerini veriyorsun? Yetkililer ele geçirilen bilgilerin sahte vergi iadesi başvurularında kullanıldığını açıkladı denmiş. İngiltere'de sosyal medya üzerinden yürütüldüğü öne sürülen büyük çaplı bir vergi dolandırıcılığı operasyonu gündeme oturdu. Yetkililer TikTok kullanıcılarını hedef alan şebekenin milyonlarca sterlinlik sahte vergi iadesi başvurusu hazırladığını belirtti. Bizde daha çok hesabınız terör örgütleri eline geçti diyerekten dolandırılıyoruz. Yani bizde yılların klasiğidir artık bu, hiç şaşmaz. İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ve 25 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin TikTok'ta yayınladıkları içeriklerle kullanıcılara hızlı, kolay ve risksiz gelir elde etme vaadinde bulundu. Bu yöntemle kişisel vergi bilgilerine ulaştığı iddia edildi. İnsanoğlu dünyanın her yerinde aynı arkadaş. Kolay yoldan para kazanmak suretiyle kurulan zengin olma hayalleri. Yok öyle bir şey. Soruşturma dosyasına göre elde edilen bilgiler daha sonra sahte vergi iadesi talepleri oluşturmak amacıyla kullanıldı. İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi şüpheliler tarafından hazırlanan sahte başvuruların toplam değerinin yaklaşık 153 milyon sterline ulaştığını açıkladı. Paraya bak. Ancak kurum söz konusu taleplerin işleme alınmadan önce tespit edilerek engellendiğini belirtiyor. İki kişi böyle bir formül bulmuş. Belki ufak tefek deneme yapmışlardır. Hani küçük çaplı olduğu için belki bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Söylememiş çünkü haberde. Belki 3-5 bir şey kazanmışlardır. Sonra diyorlar ki gel bunu TikTok'ta yayalım. Bak, TikTok'tan etkilenen sadece biz değiliz mesela. Neydi? Hani bu ev gençleri dediğimiz mevzu vardı ya, haber vardı. Yer verdik az önce. Hani demek ki sadece biz etkilenmiyoruz. Yani dünyanın genelinde böyle bir TikTok'un böyle bir etkileme özelliği var insanlara. Orada yayınlıyorsun, insanlar lafı lafı peşinde. Yetkililer sosyal medya kullanıcılarını özellikle kişisel vergi bilgilerini paylaşmaya teşvik eden hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada dolandırıcıların ele geçirdikleri verilerle kişilerin adına vergi iadesi başvuruları yapabildiğini, kimliklerini gizlemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mali yükümlülüklerin ise mağdurların üzerine kalabileceğini vurgulamış. Soruşturma devam ediyormuş. Geçmiş olsun. Dediğimiz gibi yani dünyanın maalesef hemen hemen her yerinde insanoğlunun bu hani kısa yoldan para kazanma arzusu başına iş açmaya devam ediyor. Bu bizde de böyle. Bizde de mesela nedir işte tuhaf tuhaf saadet zincirleri zaman zaman karşımıza çıkar belli aralıklarla. Dolandırıcı olduğunu biliriz ama yine de para kaptırırız. Hani geçmişe çünkü örnekleri vardır. Bir dünya haber çıkmıştır. Bir sürü insan mağdur olmuştur. Fark etmez, yine belli aralıklarla yenileri çıkar. Mesela şeyler falan var işte, eldeki avuçtaki altın maltını onları veririz mesela bir kuyumcuya, kar yapalım diye. Sonra bir sabah uyanırız, gideriz bakarız kuyumcu kepenkleri açmamış, yok. Maalesef böyle yani. O yüzden aman dikkat diyelim biz yine de, biz uyarımızı yapalım. Kendimizi kandırmayalım.

Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı Ali Ağa Avcı Ramadan Parkı'nda organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hayat Boyu Öğrenme tanıtım filmi izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeklerini sergilemekten onur duyduklarını belirterek Hayat Boyu Öğrenme biriminin vatandaşlara ömür boyu eğitim imkanı sunduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Ali Ağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi ve Menemen Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekiplerinin dans gösterileri sunuldu. Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar ve beraberindeki heyet, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede sanayi üniversite işbirliği kapsamında yürütülecek projeler ve ortak çalışma alanları ele alınarak değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Alospi bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, yapımı devam eden cami ve bölge kreşi ile Bakırçay Üniversitesi adına Teknopark çalışmaları açısından değerlendirilebilecek tesisleri ziyaret etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Körfez'de yürütülen çalışmaları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğinden dip taramaya, çevre eğitimlerinden deniz marulu toplama çalışmalarına kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Körfez'in temizlenmesi için farklı birimlerin eş zamanlı çalıştığı süreçte bilim insanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanan yol haritası uygulanıyor. Körfez temizliğinin en önemli ayağını İSSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dip tarama çalışmaları oluşturuyor. Körfez'in sığlaşmasına neden olan çamur tabakasını temizlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 yılda 1 milyon 234 bin ton dip çamuru çıkarıldı. Dip tarama çalışmalarıyla su sirkülasyonunun arttırılması, deniz tabakasındaki birikimin azaltılması ve Körfez'in doğal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bakırçay bölgemizde yer alan ilçelerimizin hava sıcaklıkları şöyle. Bergama parçalı öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Çiğli parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Dikili parçalı bulutlu öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Foça parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Menemen parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Kınık parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Ve Ali Ağa parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber. Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Lezzetin adresi ayağda değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Ya, yeah yeah, yeah yeah, aya. Ya, yeah, yeah. Hey, gece gündüz, yeah.
2: Spankito,
1: yeah yeah. Gece gündüz para peşinde.

0: reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 88 01. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti.
5: Saat hiç müzik. Hadi bir de bana bak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Willkommen. Reklam.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 0572 ve 616 8899 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
5: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
6: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
7: Reklamlar bitti. Radyo!
8: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: kahreder derbeder.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sonra düşündüm yine de çıkamadım, düşüncelerimin ittiği çıkmaz sokaklardan. Kurtarın beni bir, hadi el uzatın oradan. Yetişebilirim, uzanan eline buradan. Uzunca söyledim kısaca.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Aha. 11.

sence bunu başarmak. Çok geçtik, içinden geçtik. Bir tane sağdan bir tane soldan, çok çektik ulan gerçeklik. Zehirli değnek benim elimdeki. Yaşamak zaten bir sihir mi? İkinci değil bir on birinci. Ya part time rockstar.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0112.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi Cızbız Tavukçuluk'tan geliyor. Kanat, tavuk şiş, pirzola, köfte ve daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofralarınıza ulaşıyor. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav ve köz biber ikram. Başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo tavuk. Cızbız Tavukçuluk, lezzetin çıtır sesi, sofraların vazgeçilmezi. Sipariş için 0552 244 0572 ve 616 8899 adres Kültür Mahallesi 260. Sokak Doktorlar Sitesi numara 3 Taksim C Ali Ağa. Cızbız Tavukçuluk lezzeti ayağınıza getiriyor.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C Ali Ağa İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yok gitsin beni.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.
6: Reklamlar.

Neyine güvenin? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Radyo Sahil. Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

hayat acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

hayransın. O güzel gözlerle sürmeli ceylansın. O güzel gözlerle sürmeli ceylansın.

olayım, kulum kölen olayım, kulum kölen olayım. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın?

Bırakın. Bırakın bugün öleyim. Beni böyle kahredense bu zavallı kolesteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mapusluktan sorun hesabını. Bırakın. Bırakın öleyim. Bırakın. Can vereyim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.